şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: şarkıyı dinlediniz. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak nitelenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dün Ankara'da başladı. Aralarında ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Başbakanı Merz ve İtalya Başbakanı Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin liderleriyle 100'e yakın bakan NATO zirvesi için Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderlerle eşlerini kapıda karşıladı. 32 ülkenin liderleri ve eşleriyle aile fotoğrafı çektirildi. Yemekte liderlere yöresel lezzetler sunuldu. ABD Başkanı Trump basın toplantısında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına ilişkin soruyu yanıtlarken kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz ifadesini kullanarak F-35'ler için yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz 5 uçağın da sözünü aldık, Kaan uçaklarının motorları konusunda bize verdiği müjdeyi tekrarlamasını bekliyoruz dedi. Trump aynı zamanda Türkiye'ye uygulanan KATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. KATSA yaptırımları ABD'nin Rusya, İran ve Kuzey Kore ile savunma ve enerji alanlarında ilişki kuran ülkelere karşı uyguladığı bir yaptırım. Türkiye'ye yönelik yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması gerekçesiyle uygulanmıştı. Yaptırımlar Savunma Sanayi Başkanlığı ve bazı yetkilileri hedef almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan her seferinde övgüyle bahseden Trump, rahip olayımız vardı, uzun hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdoğan'ı aradım ve anında onu serbest bıraktı, Hristiyan toplumu kendisini unutmayacak diye konuştu. NATO Ankara'da yeni Patriot tedarikini duyurdu. Füze ve hava savunma girişimlerinin toplam değeri 26,2 milyar dolar olarak paylaşıldı. NATO resepsiyonunda liderler ve eşleri yürürken mehter marşları çaldı.

0: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve eşi Beştepe'de Ceddin'deden marşıyla karşılandı. ABD ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Suriye'ye gitmişti. Macron'un kaldığı otelin yakınında ard arda patlamalar meydana geldi. NATO zirvesinde en az 50 milyar dolar değerinde yeni tedarik anlaşmasına varıldığı bildirildi. NATO ülkelerinin savunma harcamalarının 1,8 trilyon doları aşması bekleniyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Mertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Değerli müşterilerimiz peynir reyonunda. Erzincan tulum peynirini sadece 1 lira.
1: Ne söylesem yalan olur. Ne yapıyorsunuz bakalım dünden bugüne? Umarım her şey yolundadır. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah diyerek önce yoklamayla başlayalım. Şu an beni kim nereden dinliyorsa hadi bakalım mesajlar gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası neydi? 0531-785-9080 531-785-9080 numaralı hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, neler yaptığınız yazarsanız ben de birazdan hızlı hızlı gelen mesajlarınızı paylaşacağım. WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlayabilir. 0531-785-9080. Birazdan da günün yayın konu başlığını paylaşmaya başladığımızda dileyenler telefon bağlantılarıyla da yayına ne yapabilir? Dahil olabilir diyor. Şimdi minik bir ara, hemen ardından da hadi bakalım mesajlar, telefonlar...

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kuşadası'ndan Cengiz Bey günaydın. İş arkadaşlarıyla dinliyormuş. Kral 3 yaşındaki çocuğumla her sabah kreşe giderken seni dinliyoruz, seviliyorsun demiş Emrah. Eyvallah. Günaydın. Avrupa yollarından selamlar Doğancan. Lüksemburg'tayım. İngiltere'ye gidiyorum. Kaptan Mustafa Könü. Günaydınlar, selamlar. Kardeşim Gülay'ı da öpüyorum, dinliyor seni demiş. Selam. İki telli sanayi semalarından selamlar dinleyenlere. Sessiz ama her güne senle başlayanlardanım bilesin demiş. Oley, selam. Bodrum'dan yazmış sevgili Hüsnü. Hüsnü, pardon. Zühtü dedim ya, Hüsnü deyince bir birden Türk'ünün adı Hüsnü gibi geldi aklıma. Sadık yazmış.
1: Başta Doğancan olmak üzere tüm Süper FM çalışanlarına günaydın.
0: Sadık, tüm dediğim, biz şu an radyoda iki kişiyiz. Ben varım, bir de teknik müdürümüz Namık var. Yani ikimize günaydın. Dükkanı biz açıyoruz. Namık abi benden biraz önce geliyor. O ibriğiyle şirketin önüne su döküyor. Toz kalkmasın, birazdan arkadaşlar gelecek diye. Ben de geliyorum abi günaydın diye. Ben direkt stüdyoya. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden selamlar diyor sevgili Hatice. İstanbul'dan Ahmet yazmış. Annem eskiden farklı bir radyoda yayın yaptığın zamandan beri dinliyor seni Doğancan demiş. Ne güzel, ne mutlu bana. +7 nerenin alan kodu? Rusya. Vay, Moskova'dan Serhat günaydın demiş. White white. Her sabah eşim beni işe bırakana kadar programın sadece günaydın ve ne konuşacağız kısmını dinleyip reklamlar bitince dinleyemediğim bir sabahtan günaydın demiş. Niye kız, elini kolunu mu bağlıyorlar? İş yerinde aç dinle. Hani ben kimsenin yaptığı işe engel olacak bir iş yapmıyorum ki sonuç itibariyle.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Süper FM'de enerji tavan ama şimdi sıkı durun. Kardeş radyomuz JoyTürk'ten kulis haberi var. Bu hafta JoyTürk'te her gün 8, 9 ve 17-18 saatlerinde günün şifreli kelimesi veriliyor. Hafta içi tüm kelimeleri topla, anlamlı cümleyi kur ve Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 19 Temmuz'daki İstanbul Adamlar konserine davetiye kazanmak için kulaklar JoyTürk'te olsun. Bol şans! Doğan canlı yayında devam ediyor.

arkadaşlar, bugünün yayın konu başlığı kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa hadi ilk telefon bağlantımızı alabiliriz artık. 0212 368 62 12.

0: can ya.
1: Almanya'dan Veysel yazmış. Vallahi fırsat buldukça radyomun başındayım. Günaydın. Buradan Nevşehir Kalaba köyüne selam olsun. Guten Morgen demiş. Vay vay. Veysel abi selam. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ya gerçekten bağlandın mı şu an?
1: Merhaba. Günaydın. Adın ne?
2: Yıldız.
1: Hoş geldin Yıldız. Tanıyalım. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın?
2: Normalde ben senin Özbekistanlı dinleyicinim. Seni ta eski radyodan beri dinliyorum. Şu an gözlerim yaşardı resmen, yemin ediyorum bağlandığıma inanamıyorum.
1: Kız abartma. Yıldız Özbekistanlısın ama Özbekistan'da değilsin.
2: Yok, şu anda Türkiye'deyim. He. Bebeğim var. Evliyim burada.
1: Ne güzel. Eşim Türk. Kaç senedir anda... Türkiye'desin?
2: 10 senedir. Biraz yani 10 değil. Seneyi bile geçti.
1: Evet, Türkçen de gayet bu arada, hani hiç böyle şey yok. Ne derler? Diyalekt, şive, herhangi bir şey yok yani.
2: 10 senedir burada olduğum içindir.
1: Kız İvan Asert 30 senedir burada hala dıpırçıkan bırmışka diye konuşuyor. Özbekistan çok güzel memleket bu arada. 2 ay önce oradaydım. Taşkent'teydim. Gerçekten
2: evet, geldiğini şey, sürekli takip ediyorum mesela.
1: İkinci gidişim hatta. Çok keyifli. Ama yani bir Özbek olarak bana söyler misin acaba neden at eti?
2: Neden at eti? Yani dana eti bir de kuzu etine göre daha tatlı herhalde. Ondan at eti.
1: Ne bileyim, fikir olarak bile hani tabii bu biraz şey normalleştirmekle alakalı, bazı insanlara göre de hani bizim yediğimiz içtiğimiz şeyler belki garip geliyor ama ne bileyim yani at da yemeyeydiniz bari ya.
2: Ya ya aslında ben çok düşkün değilim at etine falan ama hani bizim bir yemeğimiz var, ha gittiğinde yemişsindir, narin diye bir yemek var, o onun içine sürekli at eti koyarlar. Bir
1: ne
2: de,
1: ya?
2: Yani böyle hamurdan yapılıyor.
1: Ha.
2: Hamuru at etinin piştiği suyun içinde böyle ince hani yayaraktan kaynatıp pişirip sonra böyle şey şeklinde, seyriye şeklinde böyle serkeliye gibi kesiyorlar.
1: İstemem. Sizin ben şeyi çok seviyorum. Samsa. Samsa çok güzel,
2: evet,
1: bir şey ya.
2: Hasta.
1: Onun ben o şey soya filizli olan, o sebzeli olanını çok seviyorum. Çok lezzetli. Peki evet. Yıldız, hadi senle siftahımızı atalım. Ne kulağımıza küpe olsun?
2: Aslında gereksiz ilaç kullanımını böyle durdurmalarını, kulaklarına böyle küpe etmelerini
1: kesinlikle
2: çok isterim.
1: Doğru.
2: Çünkü ben yakın zamanda, yani 3 sene önce, yakın zamanda değil, annemle ablamı kaybettim. Annemi kanserden, ablamı da şeker hastalığından kaybettim.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Sağ ol. Annemin böyle hani ilaçlara bir düşkünlüğü vardı. Mesela bir yeri ağrıdığında 2-3 tane hapı ard arda içme gibi bir huyu vardı. Ondan sonra şeker hastalığını da çok hafife almalarını, kulaklarına küpe olsun diye hani söylemek isterim.
1: Hmm.
2: Mesela böyle sadece şeker hastası deyip geçiyoruz ama ablam böyle aniden şeker hastasının yükselmesinden, şekerinin yükselmesinden komalık oldu. Komada da zaten 3 gün ya da 4 gün yaşayabildi. Yani şu şekilde 27 Ekim'de annemi kaybettim, 30 Ekim'de de ablamı. 3 gün arayla.
1: 3 gün arayla mı? Ay
2: evet,
1: yavrum.
2: 3 gün arayla. Annem kanserdi, meme kanseriydi. Her yerini nüksetti.
1: Allah
2: yani
1: rahmet eylesin.
2: Yani durduramadık.
1: Ya tabii ki hayatta birçok olayla alakalı artık adına kader mi dersin, ne dersin bilmiyorum ama ben şeye inanırım yani işte alacak nefesi tükenmiş derler ya, türlü vesileler oluyor, türlü sebepler oluyor. Hepimiz günün sonunda göçüp gideceğiz de böyle üst üste hem anneni hem kız kardeşin, ablanı kaybetmiş olman tabii çok ağır, travmatik bir olay. Sana sabır diliyor olmakla beraber dediğine de çok katılıyorum.
2: Yani
1: çok bilinçsiz ilaç kullanmamak lazım.
2: Bizim memlekette mesela ilaçlar genelde reçetesiz satılabiliyor. Hani mesela gidip işte serumun içine katılan şeyleri de alabiliyorlar. Kendilerine yaptırabiliyorlar. Annemde böyle bir alışkanlık vardı. Mesela bir yere ağrıdığı zaman hemen gider bir serum taktırır.
1: İşte o da yani ona iyi geleceğini düşünüyor. Ama işte her şeyin fazlası zarar. Bilinçsiz tüketmek zarar. Ben hani şey ağrıya fazla direnmek de doğru değil tabii ki. Ama benim mesela evimde bir iki tane ağrı kesici dışında çok bir şey yoktur. Ben hani olabilir.
2: Doğal yollara başvurmak.
1: Ben başım ağrıdığında bile çok mümkün değil yani. Hani böyle ya ilaç bir tane ilaç atayım kendime geleyim falan. Başka işte ne bileyim bir papatya çayı içmeye çalışırım. Bir böyle sakinleştirecek bir ortam yaratırım kendime falan. Yani o kimyasalları olabildiğince yani vücudumuza sokmamaya gayret etmek lazım.
2: Bir de kadınlara özellikle hani şey tavsiyemdir kanser konusunda. Kendilerini 6 ayda olmadı 1 senede bir kere böyle meme kanseri olsun, başka bir şey olsun, hani böyle bir gidip kontrol ettirmelerini çok rica ederim mesela.
1: Evet, doğru.
2: Çünkü bir yerinden çıktıktan sonra ileriki zamanda her yere nüksedebiliyor, başka yerlerden çıkabiliyor.
1: O yüzden erken teşhis hayat kurtarır. Sağ ol Yıldız'cığım, bence faydalı bir öneri oldu. Sağ olasın.
2: Çok teşekkür ederim. Bağlandığım için çok mutlu oldum.
1: Ben de öyle. Hadi sabah enerjimizi de yolla.
2: Hayırlı sabahlar.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak nitelenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dün Ankara'da başladı. Aralarında ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Başbakanı Merz ve İtalya Başbakanı Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin liderleriyle 100'e yakın bakan NATO zirvesi için Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderlerle eşlerini kapıda karşıladı. 32 ülkenin liderleri ve eşleriyle aile fotoğrafı çektirildi. Yemekte liderlere yöresel lezzetler sunuldu. ABD Başkanı Trump basın toplantısında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına ilişkin soruyu yanıtlarken kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz ifadesini kullanarak F-35'ler için yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz 5 uçağında sözünü aldık, Kaan uçaklarının motorları konusunda bize verdiği müjdeyi tekrarlamasını bekliyoruz dedi. Trump aynı zamanda Türkiye'ye uygulanan KATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. KATSA yaptırımları ABD'nin Rusya, İran ve Kuzey Kore ile savunma ve enerji alanlarında ilişki kuran ülkelere karşı uyguladığı bir yaptırım. Türkiye'ye yönelik yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması gerekçesiyle uygulanmıştı. Yaptırımlar Savunma Sanayi Başkanlığı ve bazı yetkilileri hedef almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan her seferinde övgüyle bahseden Trump, rahip olayımız vardı, uzun hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdoğan'ı aradım ve anında onu serbest bıraktı. Hristiyan toplumu kendisini unutmayacak diye konuştu. NATO Ankara'da yeni Patriot tedarikini duyurdu. Füze ve hava savunma girişimlerinin toplam değeri 26,2 milyar dolar olarak paylaşıldı. NATO resepsiyonunda liderler ve eşleri yürürken mehter marşları çaldı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve eşi Beştepe'de Cettin'deden marşıyla karşılandı. ABD ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Suriye'ye gitmişti. Macron'un kaldığı otelin yakınında ard arda patlamalar meydana geldi. NATO zirvesinde en az 50 milyar dolar değerinde yeni tedarik anlaşmasına varıldığı bildirildi. NATO ülkelerinin savunma harcamalarının 1,8 trilyon doları aşması bekleniyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar. İstanbul'da bir

0: Birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
0: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: Mutfağın canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Bu arada sevgili dinleyicilerim, bir karnaval içeriği olan Ne Yaptık Ne Yapmadık isimli hem podcast hem de video serisinin konuğu oldum. Ben dün bölüm yayınlandı. Instagram'da paylaştım, linki var. Hani Doğan Can diye Instagram'a girdiğiniz zaman orada görebilirsiniz, story bölümünde. Oradan o katıldığım programı izleyebilirsiniz ya da YouTube'a Ne Yaptık Ne Yapmadık Doğan Can yazsanız oradan da bulabilirsiniz. Oradan böyle like'larınızı, güzel güzel yorumlarınızı övün beni biraz. Altına vay efendim aman Doğan Can, duman Doğan Can, sen olmasaydın aman Doğan Can. Ne Yaptık Ne Yapmadık Doğan Can diye YouTube'da bulabilirsiniz, haberiniz olsun. Süper FM.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: kiminle mi görüşüyorum?
1: Ya tam şirketin otoparkına geldim ve bağlandım.
0: Oley. Adın ne?
1: Gözde Hatice, ben Ankara'dan.
0: Hoş geldin Gözde. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben bir gıda firmasında satış temsilcisi olarak çalışıyorum.
0: İyi, güzel, kolay gelsin. Nedir acaba kulağımıza küpe etmemiz gereken?
1: Bu arada Ankara'da etkinliğine de katıldım. Mükemmeldin.
0: Yani hangi, bu park buluşmasına mı?
1: Evet,
0: kız
1: aynen.
0: Kız ney mi? Hiçbir şey yapamadık ki. Yediniz, bitirdiniz kız. Ellenmedik, yerim kalmadı. Ney mi? O mu mükemmeldi?
1: Aynen, ben de geldim. Onsuzla elledim.
0: Vallahi yok. Şimdi organize ediyorum. Yakın zamanda Ankara'da derli toplu güzel bir etkinlik yapacağız. Merak etmeyin.
1: İnşallah. Yani seni yine bekliyoruz. Çok doğal ve çok mükemmel bir insan.
0: Estağfurullah. Olması gereken şeyleri yapınca insanlar artık böyle güzelmiş gibi algılıyor. Herkes o kadar
1: annemle
0: garip ki.
1: Annemle baban seninle gurur duysun bence.
0: Duyuyor musunuz? Dinliyorlardır şimdi onlar. Peki Gözde, selam. Nedir acaba kulağımıza küpe olacak?
1: Ben şunu söylemek istiyorum. İnsanlar ne olursa olsun, arkadaş, iş, aile, her zaman üç maymunu oynasınlar. Görmüyorum, duymuyorum ve bilmiyorum.
0: Ama her zaman da bu çok sağlıklı olmayabilir be. Bazı şeyleri çünkü görmezden gelmemek lazım ya, o yüzden diyorum.
1: Yani samimi, çok samimi ilişkilerde evet... Elimden geleni yapmalı ama normal bir çevrede bence görmüyorum.
0: Şey mi diyorsun yani, üzerine vazife olmayan meselelere aynen, ya da senin aynen. Hayatında öyle yokluğu çok koymayacak adamların derdine çok düşme yani diyorsun.
1: Aynen, ben heyecandan ifade edemiyorum ama sen çok güzel ifade ettin.
0: Anladım ben seni. Doğru, doğru bu arada. Ben artık şeyim ya o konuda ya da mesela... Hani o görmedim, duymadım, bilmiyorumun da ötesine diyelim ki yapabileceğim bir şey var o durumla alakalı. Bunu bu şekilde söylemem belki çok tatlı gelmeyecek kulağa ama benim hayatımda o kadar da yer kaplamıyorsa mesela hiç kılımı kıpırdatmam. Böyle hani belki şey oluyor, hani ya ben bunun böyle lafını yapayım da belki hani yardımcı olur falan gibi bir yerden belki konular açılıyor ama ben orada çayımı yudum diyorum. Ay hallolur inşallah ya. Bana ne yani, bana ne. Bana... Arkadaşlar valla artık herkes bence belli ölçüde bencilleşmeyi öğrenmesi lazım.
1: Aynen öyle.
0: Önce can, canan da umurumda değil.
1: Yani
0: herkes, herkes kendini kurtarmaya baksın. Yarın öbür gün bir herkes kendi menfaatini düşünerek hareket ederse zaten, yani kendi kişisel mutluluğunu ön plana koyup hareket edersen daha en azından aklı selim devam edeceksin
1: evet,
0: hayata.
1: Aynen, aynen
0: bence.
1: Öyle.
0: Evet, ama böyle aynen. Diye diye de etrafımda kaldı 3 tane arkadaşım.
1: Benim de maalesef. Yapacak bir şey yok.
0: Kafam rahat diyelim. Peki Gözde, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Çok teşekkür ederim. Herkese günaydın.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
4: Vay vay vay vay vay vay.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Süper FM. Sözleşmiş gibi aman Doğancan, Mahmut Tuncer duymasın bu çaldığın şarkıyı diye mesaj yollamış. Valla Mahmut abiye bunun linkini yolladım. Ben de az önce önüme düştü. O yüzden çaldım yayında. Abi bunu gördün mü diye. Şu an tek tikte muhtemelen. Mahmut abi şey uyurken telefonunu kapatıp uyuyor ya. Abi diyorum niye şey yapıyorsun? Hani uçak moduna al bari. Bayağı komple kapatıyor. Onda da o elmalı akıllı telefondan var. Ama şey yapıyor. Yandan telefonu komple kapatıyor. Diyor ki şarjı biter. Abi diyorum bitmez. Uçak moduna al, aramasınlar seni. Hani şey istemiyorsan uyandırmak. Kapatacağım.
1: Hello. Are you ready for the party?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mahmut Tuncer. Ben de Doğan Can'ı canlı yayında sürekli takip ediyor ve dinliyoruz. Çünkü niye? Zaman zaman bizi çalsın diye. Ona göre.
1: Mahmut'la

0: Ama her bez Allianz bez olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz.
1: BES Allianz'tır. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
3: Telefon deyince vatan.
4: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak nitelenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dün Ankara'da başladı. Aralarında ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Başbakanı Merz ve İtalya Başbakanı Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin liderleriyle 100'e yakın bakan NATO zirvesi için Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderlerle eşlerini kapıda karşıladı. 32 ülkenin liderleri ve eşleriyle aile fotoğrafı çektirildi. Yemekte liderlere yöresel lezzetler sunuldu. ABD Başkanı Trump basın toplantısında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına ilişkin soruyu yanıtlarken kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz ifadesini kullanarak F-35'ler için yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz 5 uçağında sözünü aldık, Kaan uçaklarının motorları konusunda bize verdiği müjdeyi tekrarlamasını bekliyoruz dedi. Trump aynı zamanda Türkiye'ye uygulanan KATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. KATSA yaptırımları ABD'nin Rusya, İran ve Kuzey Kore ile savunma ve enerji alanlarında ilişki kuran ülkelere karşı uyguladığı bir yaptırım. Türkiye'ye yönelik yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması gerekçesiyle uygulanmıştı. Yaptırımlar Savunma Sanayi Başkanlığı ve bazı yetkilileri hedef almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan her seferinde övgüyle bahseden Trump, rahip olayımız vardı, uzun hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdoğan'ı aradım ve anında onu serbest bıraktı, Hristiyan toplumu kendisini unutmayacak diye konuştu. NATO Ankara'da yeni Patriot tedarikini duyurdu. Füze ve hava savunma girişimlerinin toplam değeri 26,2 milyar dolar olarak paylaşıldı. NATO resepsiyonunda liderler ve eşleri yürürken mehter marşları çaldı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve eşi Beştepe'de Cettin Deden marşıyla karşılandı. ABD ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Suriye'ye gitmişti. Macron'un kaldığı otelin yakınında ard arda patlamalar meydana geldi. NATO zirvesinde en az 50 milyar dolar değerinde yeni tedarik anlaşmasına varıldığı bildirildi. NATO ülkelerinin savunma harcamalarının 1,8 trilyon doları aşması bekleniyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.

0: Otis yol durumunu sundu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Günaydın.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Kiminle mi? Senem'le görüşüyorsun. Günün hayra karşı inşallah.
1: Hoş geldin Senem. Neye karşı inşallah?
0: Hayra.
1: Hayra karşı.
0: Karşı olarak bunu aynen bilmen gerekirdi ya. Şimdi üzüldüm.
1: Hayra karşı inşallah.
0: İnşallah ben ekledim.
1: Hoş geldin Senem. Ne iş yaparsın tanıyalım.
0: Ben öğretmenim Doğancan. Sana üçüncü bağlanışım.
1: Öyle mi? O zaman onlardan işinden gücünden konuşmuşuzdur kesin. O yüzden gelelim konuya. Nedir acaba kulağımıza küpe edeceğin şey?
0: Yani şimdi hayatı rezil bir insan, şaka yaptım tabii de. Çok fazla şey var da bence insan kendi küfürüyle evlenmeli. Evleneceklere dipnot, kulağına küpe olsun.
1: Hiç anlamadım tamam. Yani. Nedir mesela bu?
0: Yani mesela Karslıysan Karslı'yla evlen.
1: Ha, evlenmeli. Kendi kültürüyle tabii. Eğlenmeli anladım ben. Niye? Dışarı çıkmasın kızımız oğlanımız diyorsun yani.
0: Yok hayır da anlaşması çok zor oluyor sonrasında. İletişimde sıkıntılar çıkıyor.
1: Ama bu biraz ailelerin hayata bakış açısıyla alakalı bir şey ya. Atıyorum yani bir Karslı'yla bir İzmirli neden anlaşamasın eğer aklı başında ailelerse?
0: Belki bizim kültürlerimizle alakalı. Hani aileleri sürekli müdahale ya bizim işlerimize doğanca.
1: Evet ama işte her memleketin iyisi var kötüsü var, bakış açısını hani bilemiyorsun insanların. Yani şuralı insanla evlenilmez diyemezsin hiçbir yer için. Her memleketin iyisi var kötüsü var.
0: Tabii öyle. İşte ben de o yüzden diyorum ki en azından kendi memleketinin iyisini bul.
1: Peki sen bunu söylüyorsan o zaman bununla ilgili muzdarip olduğun bir durum mu yaşadın?
0: Tabii evliyim ben işte. Çok zorlandım. 9. yıla giriyoruz biz eşine.
1: Eşin nereli?
0: Aksaraylı.
1: Aksaray. Ne var ki Aksaraylı adam ne yaptı ki sana?
0: Şey adım vermeseydim.
1: Yani ne dedin?
0: İsmini söylemeseydim bir şey olmaz
1: ne olacak? Ne yani kültür çatışması dediğin mesela hani alışkanlıklar, ritüeller falan hani atıyorum tabii, bayramda tabii. Seyran'da bizim orada şöyledir falan denilen şeylere zorlanman gibi şeyler mi?
0: Aynen Doğancan. Bir de mesela şey vardır bizim kültürde bilirsin geline de değer verilir yani. Ben onu da çok görmedim bu tarafta böyle bir. İşte evlendim sıkıntı, düğün sıkıntı, altın sıkıntı. Çok korkunçtu gerçekten.
1: Bilmiyorum aileyle alakalı olabilir ya da belki seni sevmediler. Yani Aksaray'la alakası olmayabilir durumun. Belki de nanaylık sendedir senem. Yani kaynanana da sormak lazım yani bunları.
0: Sağ ol Doğancan, teşekkür ederim.
1: Canım eğrisi doğrusu konuşuyoruz burada. Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Tamamdır. Günaydın.

0: Umranoto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper
2: FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: alo dedim mi?
1: Alo.
0: He. Günaydın.
1: Nasılsınız? Günaydın.
0: Kiminle mi görüşüyorum?
1: Aslıhan Daloğlu ben, Antalya'da.
0: Hoş geldin Aslıhan. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben muhasebeye başladım. Yeni öğreniyorum. Toyum daha.
0: O zaman senin için geliyor. Kolay gelsin, sabır diliyorum. Kolay bir iş değil. Her ne kadar masa başı bir iş de olsa insanın aklının çok yorulduğu bir iş.
1: Evet, bir de müdürümüz var Temel Bey. O zaten
0: yeterince yoruyor. Evet, peki Aslan, nedir kulağımıza küpe etmen gereken?
1: Hak ettiğine hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor Doğan Bey.
0: Açalım biraz, neden söyledim bunu?
1: Hak etmediğim şeyler oldu çünkü.
0: Kız, konuşacaksan doğru düzgün konuş be.
1: Giriyorum ama şu an.
0: Tamam, ne? Ne oldu yani? Ne, kim neye hak etti de falan filan oldu? Ne oldu?
1: İşte hak ettiği değeri veremedik. Hani şey olmadı. Ailesi onaylamadı ben açayım diye. Ailesi kapalıydı.
0: Ha, öyleli.
1: Öyleli.
0: Ha, ne kadar zamandır beraberdiniz?
1: Bir senedir.
0: Bir senedir.
1: Öyle işte, olmadı. Ben de hak ettiği değeri de veremedim. Fazla büyütmüşüm öyle. Onu öğrendim hayatta.
0: Aslında hak etmediği değeri verdim diyorsun sen ona. Hak aynen, ettiği değeri dediğin doğru. Aslında değer vermemen gerektiğinin altını çiziyorsun şu anda.
1: Çok doğru söyledin.
0: Ailesi bu bakış açısındaydı. Oğlan ne yaptı?
1: Oğlan da annesinin tarafında oldu.
0: Ne dedi sana? Aslan vallahi annemler böyle diyor, yapacak bir şey yok mu dedi.
1: Tam öyle dedi, üstüne baktım. Yapamıyorum, çok saçma, aynı Behlül gibi.
0: Ama sonra da Bihter kendini vurdu. Sen de inşallah öyle bir şey yapmazsın.
1: Ay Allah korusun.
0: Aman aman, tövbe de, saçmalama. İyi. Yok, haydi gelsin sabah enerjimiz.
1: Hadi bakalım.
0: İşte sen günaydın diye bağıracaksın. Ne yordun ya?
1: Bağırıyorum. Günaydın.
0: Ay Allah'ım, kalk git hadi.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız.
5: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Seni.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Gökhan ben, Konya'dan.
2: Hoş geldin. Selamlar Gökhan. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Kurumsal bir şirkette bölge yöneticiyim.
2: Bayağı market düşündün, sektörde. Hayır mı? Neyi söylemedin?
1: Yok, isim vermek istemedim ondan dolayı.
2: Zaten canım yani. Evet Gökhan, kolay gelsin. Nedir acaba kulağımıza küpe edeceğin şey?
1: Kulağımıza küpe edeceğim şey, kesinlikle akrabalarla
2: iş yapmayalım. Evet, evet, doğru. Yayın başında evet, aslında bunu biraz konuştuk. Bu zaten artık çok klişe, bilmemiz gereken bir şey. Çünkü işin içine para girdiğinde şey oluyor ya, o akrabalarla aman zaten benim amcaoğlu ne olacak ki ya denen şeyler sonra birikiyor, olanlar oluyor haliyle.
1: Evet, evet.
2: Sen doğrudur. Kimle ne yaptın da ne oldu?
1: Babam iki dayım üzerinden dolayı bayağı bir zarar gördü. O devamlı istedi ki çocukların işte lojistik firmaları olsun, kimseye muhtaç olmasınlar vesaire derken. Aha. Babam gece gündüz çalıştı, her şeyini verdi. Şu an gözlerini kaybetti ve selam sabah veren yok. Evet.
2: Ne, sinirden, stresten, biraz, bu yaşadığı süreçten dolayı mı?
1: Evet, doğrudur. Biraz da şeker hastasıydı, ondan kaynaklı böyle sıkıntılarımız oldu.
2: Geçmiş olsun.
1: Kendileri şimdi lüks hayat yaşıyorlar. Benim babam 1+1 evde yaşıyor. Buradan da hakkımı helal etmiyorum kimseye zaten. O yönden.
2: Bayağı iki dayın bir oldu. Babayı mı dolandırdı yani?
1: Evet. Evet, doğrudur.
2: Hmm. Doğrudur. Senin de iletişimin yok haliyle anladığım kadarıyla.
1: Doğrudur. Evet.
2: Yani ne diyeyim, geçmiş olsun. Yani bazı şeyler yaşanmadan bilinmiyor. Ama işte bunu da böyle söyleyeceğim, annem kızmasın da, dayılar genelde dolandırıcı.
1: Evet, maalesef. Ben çok önüne geçmeye çalıştım ama bir türlü beni anlamadılar. Hmm. Ben küçük yaşadım, ortaokul lise çağındaydım. Bu olaylar yaşadığımızda.
2: Kötü olmuş, geçmiş olsun. İnşallah sen babanın yüzünü güldürecek böyle güzel güzel şeyler yap da işte bak benim oğlum böyle hayırlı bir oğlan diye bir şey, onu mutlu edecek şeyler gelsin senden inşallah, evet. Gökhan.
1: Biz ondan memnunuz, onlar da bizden memnunlar. Çok
2: Ne güzel, en önemlisi o zaten. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Konya'dan kocaman günah.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeltepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş teknikleri.

0: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 26 Temmuz Pazar akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Özürler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahtımdan hafif.

bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Süper FM'de O İş Bende başlıyor. Ben Tolga Gündüz. Haftanın ortasına geldik bile neredeyse. Yine bugün de 3 saat boyunca Süper FM'de hep olduğu üzere en iyi müziği dinlerken en acayip, en dikkat çekici haberleri sizlerle paylaşacağım. Keyifli vakit geçirmeniz için bu yaz sıcağında elimizden geleni yapacağız. Hatta o haberlerden birinin başlığını vereyim. Bir günümüz nasıl geçiyor? Birazdan burada. Hoş geldiniz.

0: geldim.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından daha önce 2016 ve 2015 yıllarında uygulanan zaman kullanım araştırması diye bir şey yayınlamışlar. Şimdi yenisi ortaya çıkmış. Buna göre gün içinde biz neler yapıyormuşuz onu hesaplamışlar. Bakın en büyük kalem ne biliyor musun? Uyku. 8 saat 55 dakika uyuyormuşuz gün içerisinde. Yani yuh artık diyorsunuz ama öyle ortalama o çıkmış. 9 saat neredeyse. Peki başka ne yapıyormuşuz? Mesela hemen bakalım uykuya bu saati ayarladık. Yemek ve diğer kişisel bakımlar 3 saat 15 dakika sürüyor. Herkes sanki defileye gidecek. Yemeği uzun tutuyoruz bence. Sonrasında hane halkıyla 2 saat 20 dakikalık 22 dakikalık bir sohbetimiz oluyormuş. Sosyal yaşama 2 saat 2 dakika ayırıyormuşuz. TV ve müzik dinlemek, radyo dinlemek 1 saat 54 dakikaymış. Lütfen bunu arttırıyoruz bir an önce. Özellikle radyo dinlemeyi. TV'yi bırak, televizyonları alacak ya. Radyo sana hep yakınında duruyor. Ulaşım ve diğer durumlara da Türkiye genelinde 1 saat 1 dakika harcıyormuşuz. Haberiniz olsun, uykuyu azaltın. O ne ya? 9 saat uyku mu olur? Gözünüzü seveyim ya.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 26 Temmuz Pazar akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyde sponsoru Karnaval.
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Arkadaşlar diyorlar ki niye keyfin yerinde? Çünkü hani daha önce Türkiye'de yılbaşlarında yayınlanan bir defile vardı. Artık yayınlanmıyor. O defilenin mankenleriyle aynı asansöre bindik. Yanımda bak şahidim de var. Vallahi Bartez de vardı. Diyorlar ki sonra niye keyfin yerinde? Bir tek asansörde aşır yoktu. O da bir yerden çıkacak diye bekledik yani. Hızlı gel, en hızlı asansör yolculuğumuzu diyebilirim. O yüzden keyfim yerinde. Hava durumuna bir bakalım. Bugün için şöyle bir öngörü var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hemen bakalım. Trakya parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Kahramanmaraş hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Marmara bölgesi içinde söylenilen şu, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ciddi oranda yağacak gibi duruyor. Son dakika, ben çok güvenmiyorum ama son dakika bir değişiklik olursa onu da mutlaka bizim haber bültenlerimizde yakalarsınız.

İnsanın görünüşü daha doğrusu değişmeye devam ediyor mu diye araştırmışlar. Yani evrim devam ediyor mu diye. İngiltere'deki Anglia Rusk Üniversitesi'nde antropolog ve evrimsel genetikçi Hudson diye bir adam evrimin bugün tartışmasız bir şekilde devam ettiğini söylüyor. Yazı çok uzun. Finalinde bir şey var. İnsanlar daha çok kendilerine benzeyenlerle, yani spor yapanla, boyu uzun olanla evlenmeye devam ettiği sürece bu evrimleşmenin de önüne asla geçilmeyecek diyor. Avatar gibi olmuyor sonra. Bana bak. Yani arada kısa boylulara da şans verin canım. Öyle olur mu hep uzun boy? Bak kötüye gidiyor evrim. Adam onu söylemiş yazıda.

0: bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
3: Yine bile bile sana koşuyor. Adın eğer uçurumsa.

Çocuk bizden ne görürse onu yapıyor günün sonunda ama sebze yemekte de zorlanıyorlar. Şimdi brokoli çok sağlıklı diyorlar ama ben çocuk olsam brokoli. Çocuk da olsam. Ama yemeleri lazım ya. Bunun altı yolunu nasıl oluşturulmuşuz diye uzmanlar açıklamışlar. Mesela istemese de sık sık önüne koyun, bir yerde yakalar. Yani en azından böyle bir küçük küçük önünde dursun diyorlar. Önce sebzeyi sunun diyorlar, yemekte sebze varsa. Yemek yemeye onunla başlarsa diğerini daha az yer diye. Daha sağlıklı yiyeceklerin porsiyonunu büyütün demişler. Dördüncü sırada eğer sebze verecekseniz işte salatalık, ne bileyim havuç, onları böyle şekilli şekilli oyunmuş gibi sunarsanız ilgisini çekebilir diyorlar. Mutlaka birlikte yemek yiyin ve önce siz yiyin ki çocuk da yesin. Siz yemiyorsanız sen orada pilava kaşık atıyorsun, çocuk tabii yemez brokoliyi. Yemeği eğlenceli hale getirin diyorlar. Biraz önce söylediğim gibi önce sakinleştirip sonra da oyunmuş gibi göstererek sebzeyi yedirirlermiş çocuğa. Uzmanlar öyle diyorlar en azından.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor. Söz bitti.

Gökyüz bitsin, biz bayram edelim, susuz kalalım yine

Çok uzun süredir yaşadığımız bir ekonomik kriz var. Herkes çok etkileniyor artık. Yani en zengini bile çok etkilenebiliyor. Ama bununla ilgili bazı şeyler de yapılıyor. İşte ne bileyim, hem doğayı temizleyebilmek için hem de bundan bir geri dönüşüm alabilmek için 1 Temmuz itibariyle biliyorsunuz pet makineleri koyuldu. Atıyorsun şişeyi, 1 liraya alıyorsun. Maksimum 50 tane atabiliyorsun falan filan, bir sürü detayı var. Ama makineler devreye girer girmez biliyorsunuz marketlerdeki su fiyatına zam geldi. Bak şimdi şaka yaparım bununla ilgili. Hatta ağır da konuşurum. Ama bu en şey kibar tabiriyle alçaklık, hatta utanmazlık, terbiyesizlik. Sen bu makine devreye girince ben oradan gidecek parayı kendime kazanayım falan diye düşünüyorsan hakikaten bu dünyanın, bu ülkenin, hatta bu dünyanın en kötü insanları sizlersiniz. Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış. Hadi bakalım. Bayılıyorum o cezalara.

Boşanmak zorlu bir süreç. İnsanların başına geliyor. Hele çekişmeli boşanmalarda falan. Ne, hayattan nefret ediyorsun ama Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davasında emsal niteliğinde bir karara imza atıyor. Düzenli işi olmayan, aldığı maaşı evine harcamayan, çocukların cebindeki harçlıkları alan ve eşine şiddet uygulayan erkeğin ağır kusurlu olduğunu hükmeden zahmet olmuş Yargıtay. Yani hakikaten hani her şeyi yapmış adam, bir evin ortasına el bombası bırakmış. Kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar vermiş. Şimdi ya bu kadar zorlamak mı gerekiyor? Yani bunlardan birinin olması mı gerekiyor? İşte aldatma da bunlardan bir tanesi, şiddet de bunlardan bir tanesi ama asıl olması gereken şu değil mi? Artık insanlar birbirlerini sevmiyorken, biz birbirimizi sevmiyoruz Hakim Bey, ayrılmak istiyoruz dediklerinde şuraya gelene kadar müdahale edilse çiftler tarafından diyorum. Kötü mü olur? Daha kolay bitmez mi? Daha iyi olmaz mı? Yani bu kadar sebebe gerek var mı? Bence yok.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. İkinci saate geldik bile. Ve nefis şarkıların olduğu bu iki saatte de acayip haberler var. Mesela onlardan birisi. Hemen geliyor. Yeni saate hoş geldiniz.

Dünyada çok çeşitli hastalıklar var. Bunların birçoğu, hatta çoğu psikolojik, bir kısmı fiziksel falan, ama var bir sürü hastalık ve yenileri ekleniyor. Bu yeni değilmiş. Tıpta, psikolojide bir ismi var. Venüstrofobi. Mesela bir arkadaşım gelse bana dese ki, kardeşim doktora gittim, benim venüstrofobim varmış. Geçmiş olsun kardeşim deyip hiç üzerinde durma. Ama neymiş biliyor musunuz venüstrofobi? Güzel kadın korkusu. Ben bunu öğrendikten sonra o arkadaşımın yüzüne bakar mıyım? Bakmam. Erkeklerde yaygın görülüyormuş bir de. Ve güzel bir kadınla karşılaşıldığında terleme, kalp atışı hızının artması buraya kadar normal. Ve nefes darlığı gibi fizyolojik tepkilere neden olan az bilinen bir fobiymiş. Ya ne bileyim, bir örümcekten korkma olur, klostrofobi olur. Böyle fobi olmaz gibi geliyor bana ama yani bilemedim. Yani en azından bende yok. Yani bir el terlemesi bende. O kadar. Başka bir şey yok.

Amerika çok acayip bir ülke. Bakın önümde bir istatistik duruyor. Daha yeni yayınlanmış. Haber şöyle. Dijital medyanın yaygınlaşması, artan ekonomik baskılar ve boş zamanın azalması gibi nedenlerden okuma oranlarında düşüş yaşanırken Amerika, burası çok önemli. Amerika'da yetişkinlerin %40'ı 2025 yılı boyunca hiç kitap okumamışlar. Hiç ama sıfır. Yani zero. Zero. İngiliz. Zero. Bu %40'ın kime oy verdiğini biliyorsunuz herhalde Amerika'da, değil mi? Tamam. Yani onu da ben araya kıstırmış oldum.

Süper FM'de enerji tavan ama şimdi sıkı durun. Kardeş radyomuz JoyTürk'ten kulis haberi var. Bu hafta JoyTürk'te her gün 8, 9 ve 17-18 saatlerinde günün şifreli kelimesi veriliyor. Hafta içi tüm kelimeleri topla, anlamlı cümleyi kur ve Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 19 Temmuz'daki İstanbul Adamlar konserine davetiye kazanmak için kulaklar JoyTürk'te olsun. Bol şans! Tolga Gündüz'le

Los Angeles Doğa Tarihi Müzesi'nde beyin bilimcisi J.M. Stibble son 50 bin yılda insan beyninin boyutunun büyük ölçüde azaldığını keşfetmiş. Yani bizim ömrümüz uzuyor ama beyin küçülüyormuş. Ama bunun neye sebep olduğu henüz araştırılmamış. 4 milyon yıllık gelişmeye bakıldığında homo sapienlerin, yani bizim vücut büyüklüğü de epey artmış. Biz büyüdükçe beyin küçülüyor. Bulgular beynin mutlak boyutunun %5.415 oranında küçüldüğünü göstermiş. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi neymiş biliyor musunuz? Obezite. Şimdilik onu yakalayabilmişler. Yani sen diyorsun ki İsviçre'de hidron böyle çarpıştırdılar falan diye gibi. Ayran, bir ayran daha alabilir miyim? Ne konuşacaksın o adamla, yani anladın mı? O yüzden hani cüsse büyüyor ama beyin küçülüyormuş, haberiniz olsun. Her

tarafı denizlerle çevrili canım Türkiye'mdeki balık fiyatlarına bakmak ister misiniz? Hemen bakalım. İBB iştiraki İSÜ'nün Gürpınar su ürünleri hali verilerine göre şey olmuş, balık fiyatları belirlenmiş. İlk sırada levrek varmış, bir numarada en çok satılan oymuş. 380 lira 56 kuruştan fiyatlandırmışlar levreğin kilosunu. Sonra çupra geliyor, 335 liraya yiyebiliyormuşsunuz çupranın kilosunu. Somon, sardalya, somon da ne yetenekli balık ya. Hep yiyebiliyorsun yani. Hamsi 80 lira. Yazık. Bak, bitti hamsinin şeyi. Kimse yüzüne bakmaz. Ama ilk çıktığımda 250 liraydı ya. Hamsi bir havalı o zaman. Peki en pahalı deniz ürünlerine bakalım. Ne olmuş en pahalı deniz ürünü? İstakoz olmuş. Birinci sırada o varmış. 2181 lirayla istakozun kilosu. Bana bedava versen gözümü çevirip bakmam. Ya, ikinci sırada da böcek var. Buna da hiç bakmam. İsmi böcek zaten. Sonra sinerit, dülger, lahos, lüfer gibi balıklar gelmeye başlıyor listede. Yani anonsun başına geri dönersek, üç tarafı denizlerle çevrili canım Türkiye'mde dalsan vuruyorsun ama almaya kalkınca vuruluyorsun kalbine.

pompa haberi var ama bu sefer gecikmeli. Yani pompa derken benzin pompasından bahsediyorum. Dün gece itibariyle eğer almadıysanız yakıt motorin grubuna yine bir zam geldi gece yarısından itibaren. Yani bugün alacaksanız eğer şaşırmayın diye söylüyorum. 76 kuruşluk artış yapıldı dün gece yarısından. Yani bu gece yarısı değil mi ya? Dün değil. Bu gece yarısından itibaren motorine bilgi.

aslında hepimizin bildiği ama zaman zaman tekrar hatırlatmakta fayda olan bilgilerden bir tanesi. Yaz aylarında nasıl beslenmeliyiz? Ben şimdi bunu size söyleyeceğim ama ben buraya gelmeden önce öğle yemeğinde kavurma, helmeli böyle içinde etli bir kuru fasulye ve tereyağlı pilav yedim. Siz bana bakmayın, siz doğru olanı yapın. Mesela 10 hata neymiş biliyor musunuz yazın beslenmede? Yeterince su içmemek bunlardan biri. Öğün atlamak, dondurma ve şekerli tatlıları fazla tüketmek. Hatalıymış yaz yemekleri içerisinde gazlı ve şekerli içecekleri tercih etmek. Bunun dışında sebze ve meyve tüketimini ihmal etmek. Ağır yağlı yemekler tüketmek. Ah bu ben. Protein alımını azaltmak. Açıkta bekleyen gıdaları tüketmek, fazla tuz tüketmek ve son olarak da yetersiz mineral alımı olursa yaz aylarında hatalı besleniyormuşuz demek.

NATO zirvesi Ankara'da yapılmaya devam ediyor. Bütün dünya liderleri, bürokratlar, bakanlar, başbakanlar hepsi oradalar. Ama şimdi anlatacağım şey hani kendi mutfağımızı övmek değil ama gelenlere servis edilen yemekler hakikaten olağanüstü. Yani her şeyi yaptırabilir. Mesela çeşmiyar, ezogelin ve uşak tarhanası çorbası seçebiliyorsun bunların arasında. Ya da hepsini. Ana yemeklerde mesela Adana kebap var, mantı var, hünkar beğendi var, kuzu tandır var, döner, keşkek, ispir kuru fasulyesi, çiğ köfte, kabak çiçeği dolması falan devam ediyor liste böyle. Tatlıya geçiyorum, baklava var. Baklava hak istemedikleri sürece sorun yok. Ama bak devam ediyor. Höşmerim, sakızlı muhallebi, zerde, incir uyutması var ya. Ya adam bunu yese dünyanın bir ucundan gelmiş bürokrat. Şeyde Londra'da 9.30'da hamburgerciler kapanıyor, hiçbir şey yok. Adam bunu yese burada tuvalete gider, pasaportunu yırtıp siyasi sığınma talep eder ya. Ben artık buradan gitmek istemiyorum diye. Kendimizi övmeyelim ama Türk mutfağı hakikaten büyük gol yani. Kalbim sen...

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Mert Demir en sevdiğimiz şarkılarıyla 14 Temmuz Salı akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Ateşe düştüm ben.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

herkesin derdi başka. Kimileri hayvanlara çok düşkün, kimileri başka bir şeye düşkün. Seviyorlar hayvanları. Hakikaten hayvan da güzeldir. O sizi sahiplenir. Siz de onu sahiplenirsiniz. Beraber mutlu olursunuz hayvanlarla. Ama bununla ilgili garip bir hikaye var. İstanbul Aile Mahkemesi'nde bir boşanma davası görünüyor. Hem eşi hem kocası diyorlar ki biz sulh içerisinde, yani barışmak istemiyoruz, ayrılmak istiyoruz. Çiftin evcil hayvanları olan Latte, Simba ve Müjgan'ın velayet isimlere bak ya. Velayetini hanımefendiye veriyorlar. Mahkeme onunla bırakıyor. Evcil hayvanların olağan kum, mama ve veteriner gibi giderlerinin çiftin boşanma protokolünde anlaştıkları gibi ortak karşılanmasına karar veriliyor. Ancak bak şimdi adam parayı ödedi. Bak. Ancak mahkeme gerekçesinde sonradan açıklamak üzere davalı erkeğin Latte, Simba ve Müjgan'la kişisel temas kurabilmesi için istediği kişisel ilişki testini sağlamasını talep etmiş mahkeme. Yani bir teste sokacaklar, görüşsün mü görüşmesin mi diye. Kedi bunlar ya. Yani benim kafam bazen bu mahkeme kararlarına hakikaten basmıyor ya. Yani. Ben

spor salonlarına gittiyseniz insanların ne kadar fütursuz olabileceğini o spor salonlarının soyunma odalarında görüyorsunuz. Şimdi hakikaten öyle. Cem Yılmaz da anlatmıyor mu ya? Ne haber falan diye böyle ayağın. Yani hakikaten insanlar fütursuz. Bununla ilgili olarak yani buna benzer bir yöntemde İtalya'da Como Gölü kıyısında yer alan ki muazzam bir yer orası biliyorsunuz. 650 nüfuslu Verano kasabasında işlemeye konulmuş. Kitlesel turizmin etkilerini azaltmak için yeni kurallar getirmişler. Onlardan bir tanesi de kasaba içinde mayo ile gezmek yasaklanmış. E şimdi denizine gir abi. Ben smokinle kumda oturuyor mu? Oturmuyor. Sen de mayonla şehrin sokaklarında gezme. Hatta bu kurallara uymayanlar için 50 ila 200 euro arasında yani 10 bin liraya yakın para cezası ödeyeceklermiş. 50 ile 200 yani ne fark ediyor? Şort giyince 50. Bikini küçüldükçe 200 euroya doğru. Ha? Öyle mi oluyor? Öyle olması lazım. Ayrıca 25 kişiyle sınırlanmış tur grupları bir yeri korumak istiyorsanız bazı kararlar almak zorundasınız. Bu da onlardan biri.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Son saate girdik. Bu saatte de 24 saat Süper FM'de olduğu gibi en iyi müziği bulacaksınız. Bunun dışında acayip haberler de bulacaksınız. Hemen hiç ara vermeden giriyorum. Daha iyi uyku ve daha az stres için yeni bir trend. Salt stomping. Ya bir de uydurmayın ya. Ben hemen çok uzatmadan söyleyeceğim. Ne yapıyorlarmış? Çok iyi uyumak için böyle 15-20 dakika büyük taneli tuzun içerisinde üzerine basıyormuşsunuz. Ayağınızla da iyi uyuyormuşsunuz. Aman bunları bir böyle buza muza sokuyorlar milleti biliyorsunuz. Aynı kafa işte bu. Çıplak ayağa karşı değilim asla ama ya böyle olacaksa da bu böyle antin kuntin olmasın yani. Tuza basmak ne demek iyi uyumak için ya?

Galatasaray seyircisi yapılmayan transferler için acayip tepkili. Ben de onlardan bir tanesiyim. Hatta Şahan Gökbakar'a sonuna kadar katılıyorum da diyebilirim. Çünkü bir fitili ateşledi ve Galatasaray'ın ya alırız ya, alamıyorsak kiralarız ya falan söylemleri üzerine takımın daha iyi olması için bir kendini yakarak ateşe attı Şahan Gökbakar ve hani bunun üzerine Dursun Özbek de bir açıklama yaptı dün. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye. Evet ama devamlılığı olduğu sürece. O yüzden de hani kampa hiçbir zaman tam olarak katılamayan Galatasaray eminim ki bu sene de aynı şeyi yaşayacak. Transferi bitirdik falan diyene kadar Eylül 15 yine olacaktır. Bir daha söylüyorum, Şahan Gökbakar'a sonuna kadar katılıyorum.

yine Messi ile Arjantin'in nasıl kayrıldığını, Messi'nin büyük futbolculuğunun dışında söylüyorum bunu. Hatta rakip teknik direktörün ırkçı bir söylem işaretini de görmüş bulunduk ve hiçbir şey olmadığını gördük. Mısır'ın verilmeyen penaltısını gördük falan filan. Hani ittirilmeye devam ediyor. Tam olarak Arjantin muhtemelen şu olacak. Arjantin'i bir tur daha götürdükten sonra şeyle Haaland'la Mbappe'ye, ben artık buna inanıyorum çünkü, bir final oynatılacak. Çünkü yani benim gördüğüm bu yeni nesil bir şey için, rekabet için olacak. Fas ve Fransa eşleşti. İspanya Belçika ile eşleşti. Çok güzel maç olacak bu. Norveç İngiltere ile eşleşti ki Norveç'in İngiltere'nin içinden geçeceğini düşünüyorum. Arjantin'le de İsviçre eşleşti. Çeyrek final.

İnsan acayip garip bir yaratık. Yani ne okuduğumuzdan, ne gördüğümüzden, ne izlediğimizden, ne de yaşadığımızdan bir ders çıkaramıyoruz. Garip yani. Hepimiz için söylemiyorum tabii bunu ama onlardan bir tanesi bu. Karabük'te polisin dur ihtarına uymayan, alkollü olduğu ve ehliyetinin geçici olarak iptal edildiği tespit edilen sürücüye ne kadar ceza kesmişler biliyor musun? Arabayı verse iyiymiş. 492.719 lira idari para cezası uygulanmış. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edilmiş. Bu haberler çok sık olmuyor mu? Geçtiğimiz günlerde yine görmedik mi Ankara'da, Ankara yolunda düğün konvoyu yapıyorlar. Çok acayip. Trafiği durduruyorlar. Ya tamam abi, yani içinizden biri de demiyor mu? Abi bize ceza yazarlar falan diye. İnsanoğlu o yüzden hakikaten çok garip yani.

Moğolistan'ın iç kesimlerinde yaşayan bir çocuk, 14 yaşında öğrenci ve etrafta tarlaları var. Su sorunu yaşıyorlar, kuraklık sorunu yaşıyorlar. Bunun için bu çocuk düşünüyor ve bir sistem kuruyor. Bölgedeki gece gündüz arasındaki 13 derecelik sıcak farkıyla çalıştırdığı bir alet icat ediyor. Bir alet de değil aslında, bir enerji sistemi değil. Bakın anlatayım. Yere dikey gömülen içi boş çelik boru var. Dışarıdaki sıcak havayı içeriye çekiyormuş. Hava borunun soğuk kısmına gelince de yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşüyormuş. Yani bir elektrik gideri yok, bir şey yok. Ve yüzlerce fideyi böyle sulamayı başarmışlar. Helal olsun.

bir haber okuyacağım. Herkes kendi penceresinden bakabilir. Ben yorumu sonra yapacağım. Yok ama acayip bir haber bu. Kuzey Bosna'nın Sırbaç kentinde yaşayan 72 yaşındaki Vojin Kusic, eşinin evdeki oda konumlarından ve pencereden görünen manzaradan sürekli şikayet etmesi üzerine, yani adam aşktan yapıyor, dırdır falan değil, bak yanlış anlamayın, ondan daralmış değil ama mucit oluyor adam en sonunda. Dünyada eşine benzerine az rastlanı bir projeye imza attı. Bak, kendi kendini yetiştiren mucit, adam önce mucit oluyor, çok seviyor değil mi bunlar? O yüzden mucit oluyor. Kendi kendini yetiştiren mucit Kusic, ev içi tasarımları bitirmek için duvarları yıkmak yerine ne yapıyor biliyor musunuz? Tüm evi döndüren bir sistem inşa etmiş. Adam nasıl içi sıkıldıysa artık demiş ki bu, ben bu evi kaldırırım. Dönen de bir mekanizma yaparım, her yere baksın. Bir süre sonra ne olacak peki biliyor musunuz? Hep sağa dönüyor. Bu niye sola dönmüyor Kusic? Kusic neyse. Bu öbür tarafa da dönsün diyecek. Bak görürsünüz.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz

düşündünüz mü beyin performansınızın en yüksek, en güçlü olduğu zaman ne zaman diye? Bununla ilgili bir araştırma yapmışlar. Bir dergi, Intelligence dergisi yayınlanan araştırmaya göre yeni bilgi işleme ve hızlı problem çözme becerisi olarak tanımlanan akıcı zeka 20'li yaşlardan sonra kademeli olarak geriliyormuş. Ama buna karşın kariyer başarısı, sağlıklı karar alma ve yaşam deneyimine dayalı muhakeme yeteneği alanlarında performans 55 ile 60 yaşlarında en yüksek seviyeye ulaşıyormuş. Yani ben şu an bu aralıkta en verimli kullanılan zamanmış insan.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeltepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba Doğan Can, ben Hayrun Nisa, Konya'dan bağlanıyorum.
1: Hoş geldin Hayrun Nisa, ne haber, yoldasın?
2: Evet, yoldayım, okula gidiyorum.
1: Ne iş yaparsın?
2: Öğretmenim.
1: Heh, onu şey yapayım dedim, okula gidiyorum deyince. Nedir branşımız hocam?
2: Sınıf öğretmeniyim.
1: Kaça gidiyorsunuz?
2: İki.
1: Güzel. Şimdi bu cuma karneler veriliyor. Artık biraz kafan rahat eder inşallah.
2: Evet inşallah. Bekliyoruz heyecanla.
1: 1-2-3 biraz böyle şey. Yani temel atma töreni olduğu için. Gerçi şimdi okul öncesi eğitimlerini alıyor çocuklar belki ama. Yine de o fıkır fıkır enerjilerinden dolayı yorucu geçiyordur. Herkes hakikaten kendinden pay biçsin. Evdeki minimum bir çocuğunuzla cebelleşmek ne kadar zorken öğretmenlerimiz aynı anda 30-40 tane çocukla bir şekilde mücadele veriyor. O yüzden zor gerçekten.
2: Evet gerçekten zor. Artık dinlenme zamanı. Şimdiden tüm öğretmenlerimize de iyi tatiller diliyorum.
1: Evet ama belli senin de ruhun çekilmiş. Bir ayağını sürüye sürüye konuşuyorsun.
2: Aslında şöyle yani son hafta bence biraz fazla uzadı. Aslında dersler de bitmişti.
1: Evet boşuna gidip geliyor herkes galiba.
2: Bu sıcakta kimse gitmek istemiyor inanır mısın?
1: Evet yani, sen de ayakta yatıyorsun zaten.
2: Tüm öğretmenlerimizin benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki nedir acaba kulağımıza küpe edeceğimiz şey?
2: Ya bence insanlar hayatta birilerinden beklentiye girerek yaşamamalı. Yani çünkü o zaman hüsrana uğruyorlar.
1: Beklenti herkes, mutsuzluk yaratır çünkü. Doğru.
2: Evet. Herkes bence kendi hayatıyla ilgili bir B planı olmalı. Ve birinden beklenti içerisine girerek yaşadığında üzüntüye uğruyor.
1: Doğru. Yani o eğer beklentiyi minimuma çekersen zaten mutsuz olma ihtimalini de azaltmış oluyorsun ama şöyle de bir durum var. Şimdi insanız, duygularımızı bu noktada bir hani şey iş hukuku gibi şey yapamıyorsun, ket vuramıyorsun. O yüzden eğer senin faydan dokunmuş, senin böyle türlü güzellikler yaptığın bir insandan eğer umduğun bir hal tavır gelmezse de ondan bekliyorsun çünkü. O zaman üzülüyorsun ister istemez ama olabildiğince hakikaten bir şey yapıyorsan da onun sana tekrar bir güzellik, bir iyilik ya da senin için bir zahmete girmesini beklemeden yapabiliyor olmak lazım da o da zor işte yani.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Alo.
2: Abi buraya odaklan artık. Sesin gelmiyor. İsim nedir?
3: Cemil. İsmail.
2: İsmail değil mi?
3: Evet evet.
2: Hoş gel. Hoparlörle konuşmazsan daha iyi iletişim kuracağız. Bana da fenalık geliyor.
3: Vallahi var ya bağlanana kadar.
2: 9 doğurdun.
3: 9 doğurdun. Kadın broşu.
2: Hoş geldin abi. Peki tanıyalım. Ne iş yaparsın?
3: Kamu personeli.
2: İyi kolay gelsin. Bugün akıl veriyoruz birbirimize. Ne dersin? Ne kulağımıza küpe olsun?
3: Abi akrabayla alışveriş yapmasınlar.
2: Evet artık bunu bir öğrenelim. Doğru diyorsun.
3: Akrabayla hiçbir şekilde alışveriş yapılmaz.
2: Sen bunun aklını verdiğine göre demek ki bu konuda muzdarip olanlardansın.
3: Hem de çok fena.
2: Ne oldu? Anlatsana Allah aşkına.
3: Bir araç aldım. Dayımın oğlundan. Arabanın dedi hiçbir sıkıntısı yok, hiçbir problemi yok filan. Tabii o da ev alacaktı. Biz de bastırmadı hani bizi sürekli.
2: Zaten dayının oğlu olduğu için herhalde ekspertize mi sokacağız? Evet, sen öyle diyorsan
3: bir
2: öyledir.
3: Bir de güvendik şey yaptık. Arabayı aldıktan sonra noterde dediği şu oldu bana. Arabanın dedi şu su eksik, bu su eksik.
2: Altını kestirdim işte şeyden Toros'tan yama yaptırdım.
3: Ben dedi onlara bir bastırırsın. İyi dedik hani olur arabadır bu. Onu filan yaptırdık. Tabi bitmiyor. Arabayla sanayide çıkamaz olduk. Öyle elimizde kaldı araba.
2: Sonra sen dedin mi ya dayı oğlu tamam onu dedim bunu dedin de bunun artık yani olacak iş değil sen bunu bize kakaladın dedin mi?
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Olması gereken şeyleri yapınca insanlar artık böyle güzelmiş gibi algılıyor. Herkes o kadar
2: annemle
1: garip ki.
2: Annemle baban seninle gurur duysun bence.
3: Duyuyor musunuz?
1: Dinliyorlardır şimdi onlar. Peki Gözde, selam. Nedir acaba kulağımıza küpe olacak?
2: Ben şunu söylemek istiyorum. İnsanlar ne olursa olsun, arkadaş, iş, aile her zaman üç maymunu oynasınlar. Görmüyorum, duymuyorum ve bilmiyorum.
1: Ama her zaman da bu çok sağlıklı olmayabilir be. Bazı şeyleri çünkü görmezden gelmemek lazım ya, o yüzden diyorum.
2: Ya samimi, çok samimi ilişkilerde evet elinden geleni yapmalı ama normal bir çevrede bence görmüyorum.
1: Ha, şey mi diyorsun yani, üzerine vazife olmayan meselelere aynen, ya da senin aynen hayatında öyle yokluğu çok koymayacak adamların derdine çok düşme yani diyorsun.
2: Aynen, ben heyecandan ifade edemiyorum ama sen çok güzel ifade ettin.
1: Anladım ben seni. Doğru, doğru bu arada. Ben artık şeyim ya o konuda ya da mesela... Hani o görmedim, duymadım, bilmiyorumun da ötesine diyelim ki yapabileceğim bir şey var o durumla alakalı. Bunu bu şekilde söylemem belki çok tatlı gelmeyecek kulağa ama benim hayatımda o kadar da yer kaplamıyorsa mesela hiç kılımı kıpırdatmam. Böyle hani belki şey oluyor, hani ya ben bunun böyle lafını yapayım da belki hani yardımcı olur falan gibi bir yerden belki konular açılıyor ama ben orada çayımı yudum diyorum. Ay hallolur inşallah ya. Bana ne yani, bana ne? Bana, arkadaşlar valla artık herkes bence belli ölçüde bencilleşmeyi öğrenmesi lazım.
2: Aynen.
1: Önce Can, Canan da umurumda değil.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Kiminle mi? Senem'le görüşüyorsun. Günün hayra karşı inşallah.
1: Hoş geldin Senem. Neye karşı hayra. İnşallah?
2: Hayra.
1: Hayra karşı.
2: Karşı olarak bana aynen bilmen gerekirdi ya. Şimdi üzüldüm.
1: Hayra karşı inşallah.
2: İnşallah ben ekledim.
1: Hoş geldin Senem. Ne iş yaparsın tanıyalım.
2: Ben öğretmenim Doğancan. Sana üçüncü bağlanışım.
1: Öyle mi? İyi o zaman onlardan işinden gücünden konuşmuşuzdur kesin. O yüzden gelelim konuya. Nedir acaba kulağımıza küpe edeceğin şey?
2: Yani şimdi hayatı rezil bir insan şaka yaptım. Tabii de çok fazla şey var da bence insan kendi kültürüyle evlenmeli. Evlenecekleri bitmiyor. Kulağına küpe olsun.
1: Hiç anlamadım tamam. Yani. Nedir mesela bu?
2: Yani mesela Karslıysan Karslı'yla evlen.
1: Ha evlenmeli. Kendi kültürüyle tabii. Eğlenmeli anladım ben. Niye? Dışarı çıkmasın kızımız oğlanımız diyorsun yani.
2: Yok hayır da anlaşması çok zor oluyor sonrasında. İletişimde sıkıntılar çıkıyor.
1: Ama bu biraz ailelerin hayata bakış açısıyla alakalı bir şey ya. Atıyorum yani bir Karslı'yla bir İzmirli neden anlaşamasın eğer aklı başında ailelerse?
2: Belki bizim kültürlerimizle alakalı. Hani aileleri sürekli müdahil ya bizim işlerimize Doğancan.
1: Evet ama işte her memleketin iyisi var, kötüsü var. Bakış açısını hani bilemiyorsun insanların. Yani şuralı insanla evlenilmez diyemezsin hiçbir yer için. Her memleketin iyisi var, kötüsü var. Bu sabah

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ben muhasebeye başladım. Yeni öğreniyorum. Toyum daha.
2: O zaman senin için geliyor.
3: Kolay gelsin, sabır diliyorum.
2: Kolay bir iş değil. Her ne kadar masa başı bir iş de olsa insanın aklının çok yorulduğu bir iş.
1: Evet, bir de müdürümüz var Temel Bey. O zaten
3: yeterince yoruyor.
2: Evet, peki aslan nedir kulağımıza küp etmen gereken?
1: Hak ettiğine hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor Doğan Bey.
2: Açalım biraz, neden söyledim bunu?
1: Hak etmediğim şeyler oldu çünkü.
2: Kız konuşacaksan doğru düzgün konuş be.
1: Giriyorum ama şu an.
2: Tamam, ne oldu yani? Ne kim neye hak etti de falan filan oldu, ne oldu?
1: İşte hak ettiği değeri veremedik, hani şey olmadı, ailesi onaylamadı ben açayım diye, ailesi kapalıydı.
2: Ha, öyleli.
1: Öyleli.
2: He, ne kadar zamandır beraberdiniz?
1: Bir senedir.
2: Bir senedir.
1: Öyle işte, olmadı. Ben hak ettiği değeri de veremedim. Fazla büyütmüşüm öyle. Onu öğrendim hayatım.
2: Ha, aslında hak etmediği değeri verdim diyorsun sen ona. Hak aynen, ettiği değeri dediğin doğru. Aslında değer vermemen gerektiğinin altını çiziyorsun şu anda.
1: Çok doğru söyledin.
2: Ailesi bu bakış açısındaydı. Oğlan ne yaptı?
1: Oğlan da annesinin tarafında oldu.
2: Ne dedi sana? Aslan vallahi annemler böyle diyor. Yapacak bir şey yok mu dedi?
1: Tam öyle dedi. Üstüne baktım. Yapamıyorum. Çok saçma. Aynı Behlül gibi.
2: Ama sonra da Bihter kendini vurdu. Sen de inşallah öyle bir şey yapmazsın.
1: Ay Allah korusun.
2: Aman aman, tövbe de saçmalama.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Tanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şan.
1: Jolly Joker Harbiye açık hava konserleri başlıyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe 29 Temmuz çarşamba akşamı Harbiye açık havada sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
2: Kalbim duraksız aykırışlarda.
1: Jolly Joker 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeltepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdealtepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli

0: Bıraktın yerdi ama iyi değilim.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Mert Demir en sevdiğimiz şarkılarıyla 14 Temmuz Salı akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Ateşe düştüm ağa.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.